Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

yabancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben diken ve gülüm.

0: keyfine keyif katan şarkılar
1: senin için İstanbul FM'de.

0: reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Yepyeni bir hafta sonu ve yepyeni bir hafta sonunda da İstanbul FM Top 10 listesinde yepyeni bir listeyle beraberiz sevgili dinleyiciler. Herkese bu güzel hafta sonundan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Yalçın Alıcı mikrofon başında her cumartesi pazar olduğu gibi bu saatlerde başlayan program İstanbul FM Top 10 listesi ve bir saat boyunca da geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çaldığımız, en çok istek alan, en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız ve zirveye doğru ilerlemeye çalışacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Yani Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını dinlemek isterseniz burada kalmayacağız. Yeterli. Hepiniz Top 10 listesine hoş geldiniz. Bu hafta da listemize şöyle bir baktığımız zaman inişler çıkışlar var. Ancak bu hafta yeni bir giriş göremiyoruz maalesef. Ama inişler çıkışlar ve bu haftanın zirvesindeki şarkı aynı mı yoksa değişti mi? Bu değişikliklerin hepsini bir saat boyunca bu frekanslarda, İstanbul FM frekanslarında duyabileceksiniz sevgili dinleyiciler. Ve bir kez daha hoş geldiniz diyerek listemize 10 numaradan giriş yapıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman düşüşte olan ve hatta bu hafta listemize de veda eden bir isim var. Geçtiğimiz hafta 9 numarada dinlediğimiz Mebrure, Değilim isimli şarkısıyla bu hafta bir basamaklık daha gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan da veda ediyor.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Seviyorsa sebebi çok.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Top 10 listesi başladı ve devam ediyor. Bu haftanın 10 numarasında Mebrure'yi dinledik Değilim isimli şarkısıyla ve geliyoruz listemizin 9 numarasına. Bu hafta 9 numarada tabii ki yükseliş gösteren bir isim var diyeceğiz. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta 10 numaradan listemize merhaba demişti. Sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti. Blok 3'ten bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Sebebi Yar isimli şarkısıyla beğeni toplayan sanatçı bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir basamaklık yükselişle 9 numaradan sesleniyor.
0: 9 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. Adım adım, tabii ki daha vakit var. Bu hafta zirvedeki şarkıyı merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli dedikten sonra gelelim listemizin 8 numarasına. Ancak 8 numaradaki şarkıyı daha sunmadan önce hemen bir hatırlatalım. Her zaman yaptığımız gibi Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? WhatsApp'tan mesaj göndererek, oyunuzu kullanarak. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazarsanız ve mesajınızı gönderirseniz oyunuzu kullanmış olursunuz sevgili dinleyiciler. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada düşüş gösteren bir şarkıyı dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlediğimiz Berkay, Aslanlar Doğuyor şarkısıyla bu hafta listemizde bir basamaklık gerileme kaydetti ve Top 10 listesinde haftayı 8 numarada kapatıyor.

İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir cumartesi ve pazar tabii ki size diliyorum. Ve bu keyfinize keyif katan Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını da Top 10 listesinde arka arkaya dinleyip zirveye doğru ilerliyoruz. Ve geldik listemizin 7 numarasına. Bu hafta da 7 numarada yükselişte olan bir ismi görüyoruz. Çünkü geçen hafta kendisini 8 numarada dinlemiştik. Umrum Dışı şarkısıyla da beğeni toplamaya devam eden Mabel Matiz sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 7 numaradan seslenecek. Ancak şarkısını dinlemeden önce hayranları için de 1-2 konser haberi hatırlatması yapalım. 22 Eylül ve 23 Eylül tarihlerinde Mabel Matiz İstanbul'da Harbiye'de açık havada olacak. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra 7 numara Mabel Matiz ve Umrum Dışı.

0: ben seni.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Yalçın.net.
6: Hafta içi 14-16 arası
5: İstanbul FM'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde beraberliğimiz devam ederken ve geldik listemizin 6 numarasına. 6 numarada bu hafta düşüş gösteren bir ismi görüyoruz. Zirveye çok güçlü olarak aday gösterilmişti. Ancak maalesef zirveyi bir türlü tadamadı diyebiliriz aslında. Ve sonrasında da düşüşler kaydetmeye başladı. Bu haftada yine 2 basamaklık bir düşüş kaydeden Yalın'la devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta 4 numarada dinlediğimiz sanatçı bu hafta Akşamüstü şarkısıyla 2 basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 6 numarada kapatıyor.
0: 6 numara. 6 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik, listemizin tam ortasına. Yarıladık listemizi. Bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce elbette geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayacağız. Bu hafta listemize artık 10 numaradan veda eden Mebrure vardı, şarkısı değilim.

0: geride bıraktık ve şarkısı Umrum Dışı.
1: 7 numara. 7 numara.
2: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: Ve biraz önce de tamamını dinlediğimiz Akşamüstü şarkısıyla Yalın 6 numarada.

0: Ve geliyoruz listemizin 5 numarasına. Sevgili dinleyiciler, İstanbul FM'de Top 10 listesi devam ediyor. Hemen hatırlatalım, her cumartesi ve pazar günü saat 13'te Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz ve zirveye doğru ilerliyoruz. Ve geldik tam 5 numaraya. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman da yükselişine devam eden bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçen hafta 6 numarada dinlediğimiz Derya Ulu, Şımarık şarkısıyla beğeni toplamaya, hatta sizlerden oy almaya da devam ediyor. Belki de zirvenin en güçlü adaylarından biri diyebiliriz. Onu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ve bir basamaklık yükselişle bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaradan sesleniyor.
1: 5 numara.
2: 5 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM'deyiz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz. Top 10 listesinde Yalçın Alaca mikrofon başında sevgili dinleyiciler. Zirveye doğru ilerlerken de çok az bir zaman kaldı. Birkaç şarkı sonra bu hafta zirvedeki şarkıyı hep beraber dinlemiş olacağız. Ve geldik listemizin 4 numarasına. Bu hafta 4 numarada bu haftada düşüşüne devam eden Elif Buse Doğan'ı görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 3 numarada dinlediğimiz sanatçı Yangın Yeri isimli şarkısıyla bu haftada bir basamaklı gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde 4 numaradan sesleniyor.
1: 4 numara. 4 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik ilk 3'e. Listemizin ilk 3'ü yine hareketli, dalgalı, tabii ki geçiyor her hafta olduğu gibi bu hafta da. Ve bu hafta 3 numaraya baktığımız zaman haftanın en iyi çıkış sergileyen ismini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz önce Derya Ulu için demiştik çok güçlü bir aday zirve için ama elbette bu hafta 3 numarada yine zirvenin en güçlü adaylarından birini birazdan geride bırakacağız. Kendisini geçen hafta listemizin tam ortasında dinlemiştik. 5 numarada dinlemiştik ve sizlerden gelen oylarla da bu hafta 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti ve böylelikle de İstanbul FM Top 10 listesinde ilk 3'e girmeyi başardı. Tan Taşçı'dan bahsediyorum. Gidişat isimli şarkısıyla bu hafta 2 basamaklık yükselişle 3 numaradan zirveye el sallıyor. Ancak bu hafta şarkısını dinlemeden önce Tan hayranları için de 1-2 konser hatırlatması yapalım sevgili dinleyiciler. Hemen söyleyelim, özellikle İzmir'deki dinleyicilerimiz 29 Eylül Salı günü Tan Taşçı Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Bilginiz olsun, hatta buna 30 Eylül'de katabilirsiniz. Dedikten sonra bu haftanın 3 numarası Tan Taşçı Gidişat.
0: 3 numara. 3 numara.

0: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Birazdan bu haftanın zirvedeki şarkısını hep beraber duyacağız. Ve geliyoruz listemizin 2 numarasına. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman da tabii ki hayranlarının gözü yaşlı diyebiliriz. Tam 2 haftadır Top 10 listesinde zirvedeydi. Ancak bu hafta zirvede maalesef kalamadı. 2 haftadır 1 numarada dinlediğimiz Rain Man, Sen Var Ya isimli şarkısıyla bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeki yerini kaybederek 2 numaradan sesleniyor.
1: 2 numara. 2 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeki şarkıyı dinleme zamanı. Rain Man zirvede olmadığına göre tabii ki zirvedeki şarkı ve şarkıcılar değişti. Bunu birazdan öğreneceğiz. Ancak bu haftanın bir numarasını dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta listemizin 5 numarasında Derya Ulu vardı, şarkısı Şımarık.
0: 5 numara. 5 numara.

0: geldik bu haftanın bir numarasına sevgili dinleyiciler. Bu haftanın bir numarası aslında birkaç haftadır da söylüyordum. Zirvenin en güçlü adaylarından ikisi. Çünkü bir ikili bu ve bu haftada zirvenin yeni sahibi oldular. Sizlerden gelen oylarla da. Geçen hafta iki numarada dinlemiştik. Zaten zirveye ortak olmuştu. Ve sizlerden gelen oylarla da sadece bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde Sibel Can ve APO ikilisi Kıyamam isimli şarkısıyla bu hafta zirvenin yeni sahibi oldular.
1: Bir numara. Bir numara.
2: Merhaba, ben Sibel Can. APO ile birlikte seslendirdiğimiz Kıyamam bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir numara. Şarkımızı dinleyen herkese ve İstanbul FM ailesine çok teşekkür ediyorum.

0: veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bizi yalnız bırakmadınız. Hemen bir kez daha hatırlatalım. Top 10 listesinde beğendiğiniz, sevdiğiniz şarkı ya da şarkıcıları sizler de oylarınızla zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunu WhatsApp'tan mesaj göndererek yapma şansına sahipsiniz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına top 10 yazdıktan sonra mesajınızı gönderebiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı bir kez daha yapmak istedim. Ve tabii ki top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden de görme şansına sahipsiniz sevgili dinleyiciler. Bir başka top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklamlar.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Burası açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.